0: www.radyoviva.com. Reklamlar.
1: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız, adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
2: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut. Yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Tuzgöl.

Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde

0: yalan dünya. Hesap mahşere kalır. Hesap mahşere kalır.
1: Bu şehir bu radyoyu dinliyor. Radyo Tuz Gölü.
2: Bu yıl bu dağların karı erimez. Eser vadi sava, yel bozuk, bozuk. Türkmen kalkıp yaylasına yürümez. Yıkılmış aşiret, il bozuk, bozuk.

gibi çağladım, aktın. El vurdum göğsümün bendini yıktın. Gül yüzü Ceren'in bağına çıktım. Girdim bahçesine ki gül bozuk, bozuk. Girdim bahçesine ki gül bozuk, bozuk.

elim tutmaz güllerini dermeye. Dilim tutmaz hasta halin sormaya. Dört cevabın manasını vermeye. Sazım düzen tutmaz, tel bozu.

Pir sultanım, yaratıldım kul diye. Zalim paşa elinden mi öl diye. Dostum beni ısmarlamış, gel diye. Gideceğim, gideceğim ama yol bozuk, bozuk.

0: genel başlayan, dünya genelinde devam ediyor.
1: Sebepsiz girenleri içiyoruz bugün. Bir daha sevmem diyenlere ben onsuz yapamam diyordu dün. Onu artık ağlarken sevecek.

için yaratılmışım. En sevdiğim sen bile ağlatmadın mı? Koskoca şu dünya.

0: Radyo Tuz Gölü.
1: Eğlenmek mi istiyorsun Kurtuluş? Kardeşiniz de o zaman. Gönül.

seninki düpedüz vurgun sayılır. Ne kadar zulmetsen ah etmem sana, her iki cihanda gül kana kana. Seninle cehennem ödüldür bana, sensiz cennet bile sürgün sayılır, sürgün sayılır.

vardı gece mezar kan parıltılar. Kabusa gerçeği gerçeği kabusa karıştıran, tahayyül edilmez bir hülya sırtımda homurdanan.

0: ilçemizin önemli bir tarım bölgesi olması nedeniyle hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte tarımsal faaliyetlerde yoğunluk yaşanması beklenmektedir. Bu vesileyle tüm çiftçilerimize bereketli, kazasız ve verimli bir hasat dönemi diliyoruz. Emniyet yetkililerimiz tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda özellikle E90 karayolu üzerinde seyir halinde bulunan römorklu traktör sürücülerimizin trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmeleri büyük önem taşımaktadır. Unutmamalıdır ki römorkların arka kısmında gece görüşü sağlayacak reflektörlerin bulunması, traktörlerde sarı döner inkaz lambasının çalışır durumda olması, karayolu üzerinde seyir esnasında tüm trafik kurallarına eksiksiz uyulması, karayolları trafik kanunu gereğince zorunlu olup can ve mal güvenliğinin korunması açısından hayati önem taşımaktadır. Hasat telaşı ve yoğun çalışma temposu nedeniyle oluşabilecek dikkatsizlikler istenmeyen trafik kazalarına neden olabilmektedir. Bu nedenle tüm üreticilerimizin hem kendi güvenlikleri hem diğer kullanıcıların güvenliği için gerekli tedbirleri almaları ve trafik kurallarına titizlikle uymaları önemli rica olunur. Bereketli hasat güvenli yolculuklarla mümkündür. Tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli ve kazasız bir hasat sezonu diliyoruz. Lütfen dikkatli olun. Kurallara uyun, sevdiklerinize sağ salim kavuşun.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar.
0: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak da kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 6377 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok.
3: Özkutaş Petrol, çiftçinin, şoförün ve üreticinin gücüne güç katıyoruz. Tarlada, yolda, arazide, biçer döverden traktöre, kamyondan iş makinelerine kadar tüm araçlar için kaliteli motorin artık Özkutaş Petrol'de. Motorin sadece 56 lira 65 kuruş. Güçlü performans, kesintisiz çalışma, uygun fiyat, aradığınız yakıt burada. Ve en önemlisi, ister 1 litre al ister 1000 litre al, fiyatlar hiçbir zaman değişmiyor. Evet, yanlış duymadınız. Az alanda, çok alanda aynı avantajlı fiyatla yakıt alıyor. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmaz. Kacarlı yol ayrımı, Şerefli Koçhisar. Tüm çiftçilerimize, sürücülerimize ve üreticilerimize özel fırsat. Detaylı bilgi ve sipariş için 0533 488 4876. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmayan yakıtın adresi.
4: Reklamları dinlediniz.

بغلي بغلي بغلي

Radyo Tuz Gölü. Tuz Gölü. Dalıyorum dibi beni yutsun diye, çabalıyorum ama çok zorsun. Yanıyorum bu kız benim olsun diye, düşüyorum ona biri tutsun.

0: Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla şimdi haberler.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada ellerinde çoğu çocuk ve kadın 73 bin masum Gazze'linin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarını zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır dedi. Gülistan doku soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındıktan sonra tutuklanan firari şüpheli Umut Altaş'ın göçmenlik davasındaki duruşması görüldü. Mahkeme Altaş'ın avukatının ek süre talebi üzerine duruşmayı 21 Temmuz'a erteledi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi üzerinde NATO Zirvesi Güvenlik Koordinasyon Merkezi ibaresi bulunan öncelikli kurum çalışanları için başvuru portalı oluşturulduğunu iddia eden görsel belge ve içeriklerin sahte olduğunu açıkladı. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'ye 2 adet BE-200 uçağı gönderileceğini duyurdu. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından omuz omuza etiketiyle sanal medya üzerinden yapılan paylaşımda "Bu zorlu ve tehlikeli görevde uçak mürettebatına ve tüm ilgili kurumlara başarılar dileriz. Rusya ihtiyaç anında yanınızda olan bir ülkedir" ifadelerine yer verildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ilerleyen günlerde ABD ile hiçbir düzeyde görüşme yapılmasına yönelik bir planın bulunmadığını bildirdi.
0: Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla
2: bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
3: Reklamlar.
4: Özkurtaş Petrol, çiftçinin, şoförün ve üreticinin gücüne güç katıyoruz. Tarlada, yolda, arazide, biçer döverden traktöre, kamyondan iş makinelerine kadar tüm araçlar için kaliteli motorin artık Özkurtaş Petrol'de. Motorin sadece 56 lira 65 kuruş. Güçlü performans, kesintisiz çalışma, uygun fiyat, aradığınız yakıt burada ve...

0: Ve en önemlisi, ister 1 litre al ister 1000 litre al, fiyatlar hiçbir zaman değişmiyor. Evet, yanlış duymadınız. Az alanda çok alanda aynı avantajlı fiyatla yakıt alıyor. Özkutaş Petrol gücünüzü yolda bırakmaz. Kacarlı yol ayrımı, şerefli Koçhisar. Tüm çiftçilerimize, sürücülerimize ve üreticilerimize özel fırsat. Detaylı bilgi ve sipariş için 0533 488 4876. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmayan yakıtın adresi.
1: Reklamları dinlediniz.

Hanımlar, beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 1 Temmuz 2026 günlerden çarşamba bugün. Hafta ortasında günün en sevilen şarkılarını yine her zaman olduğu gibi sizlerin kulaklarına ulaştırabilmek adına ben Tümer Kansöğütlü buradayım efendim. Selamlar. Kırık.

Güneydoğu en sevilen şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına değerli dinleyenler keyifli anları geride bırakmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Orada olan ve iyi müziğin tadını çıkartmayı sürdüren tüm dinleyicilerimizle birlikte çıktığımız bu müzik yolculuğunda keyifli anları da geride bırakmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. İyi müziğe keyifli bir örnek daha sonrasında yeniden buradayız.

Hanımlar beyler, yeni ayın ilk gününde umarım keyifli anları geride bırakıyorsunuzdur. Sizler de güne dair sevilen şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Bugün itibariyle 3 kritik düzenleme geldi değerli dinleyenler Türkiye'de. Trafiktekileri özellikle yakından ilgilendiriyor. Devam edeceğiz detaylarla. Ayrılmayın, bir yere geliyoruz efendim.

Türkiye genelindeki milyonlarca vatandaşın günlük alışkanlıklarını, ekonomik işlemlerini ve tüketim tercihlerini doğrudan etkileyecek 3 büyük yasal düzenleme bugün itibariyle uygulamaya konuldu değerli dinleyenler. Evet, yeniliklere şöyle bir bakalım mı? Yeni dönemin en dikkat çekici adımlarından birini oluşturan da depozito iade sistemi oldu. Çevre kirliliğini engellemek ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla bugün itibariyle tüm ülkede start aldı vatandaşlar artık. Üzerinde özel logo bulunan plastik, cam, metal veya belirli karton içecek kutularını sokaklardaki geri dönüşüm otomatlarına bırakabilecekler. Bu hizmet karşılığında da değerli dinleyenler teslim edilen her bir uygun ambalaj için 1 lira nakit iade hakkı tanınacak kullanıcıya. Ben...

Güne dair sevilen şarkılar sizlerle olmaya devam ediyor. 1 Temmuz'a uyandık bugün ama bambaşka bir Türkiye'ye. Çünkü artık depozito sistemi var dedik. Boş şişeleri depozito makinelerine götüreceğiz. Bir diğer düzenleme ise sürücülerin uzun süredir beklediği zorunlu trafik sigortasındaki kapsamlı değişiklikler oldu efendim. Yeni kurallara göre kazalar sonrası araçlarda meydana gelen değer kayıpları artık sigorta eksperleri tarafından otomatik olarak hesaplanacak ve kazazedelerin ekstra bir başvuru yapmasına gerek kalmadan hak sahiplerine ödenecekmiş. Ayrıca sağlık giderleri de teminatın sınırları genişletilerek protez organ masraflarıyla bakıcı giderleri de güvence altına alınacak.

Güne dair enerjisi en üst seviyede şarkılar değerli dinleyenler, dinledikleriniz keyifli anları geride bırakmaya devam ediyoruz. Yeni bir aya başladık hafta ortasında. Türkiye için yepyeni bir dönem oldu bu 1 Temmuz. Efendim yeni yeni düzenlemeler var dedik. Trafik sigortaları ile ilgili düzenlemeler vardı. Yine ambalajlar için, atık ambalajlar için paralı depozito iade sistemi resmen hayata geçti. Ve son olarak dışarıda yemek yiyen kişilerin ne tükettiğini tam olarak bilmesini amaçlayan düzenleme doğrultusunda işletmeler menülerinde yiyeceklerin içindeki kalori miktarlarını açıkça belirtme zorunda olacak artık. Özellikle gıda alerjisi, kronik hastalığı olanlar ya da diyet yapanlar için büyük kolaylık sağlayacak bu uygulama ilk etapta büyük ulusal zincir restoranlarda uygulanacakmış. Sistemli geçiş planı ise yıl sonuna kadar yapılacağı tahmin ediliyor.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres...

0: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kulu Konya. Telefon 0530 051 8571. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
1: Özkutaş Petrol, çiftçinin, şoförün ve üreticinin gücüne güç katıyoruz. Tarlada, yolda, arazide, biçer döverden traktöre, kamyondan iş makinelerine kadar tüm araçlar için kaliteli motorin artık Özkutaş Petrol'de. Motorin sadece 56 lira 65 kuruş. Güçlü performans, kesintisiz çalışma, uygun fiyat. Aradığınız yakıt burada. Ve en önemlisi, ister 1 litre al ister 1000 litre al, fiyatlar hiçbir zaman değişmiyor. Evet, yanlış duymadınız. Az alanda, çok alanda aynı avantajlı fiyatla yakıt alıyor. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmaz. Kacarlı yol ayrımı, şerefli Koçhisar. Tüm çiftçilerimize, sürücülerimize ve üreticilerimize özel fırsat. Detaylı bilgi ve sipariş için 0533 488 4876. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmayan yakıtın adresi.
0: Susuzluğa çare var. Şerefli Koçhisar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden.
1: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
2: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
1: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
2: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
1: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
2: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
1: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
2: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
1: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
2: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40-22, Şerefli Koçhisar.
1: Telefon 0538 740 6177.
2: Şerefli Koçhisar.
3: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 6377. Adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut. Yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçhisar yok.
4: Reklamları dinlediniz.

Hanımlar beyler, hafta ortasında keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Bizi dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha keyifli, muhteşem, güzel bir gün dileyelim efendim. Gününüz güzel geçsin. Yeni bir aya başladık. Bu yeni başlangıç hayatınızdaki güzel yeni başlangıçlarında habercisi olsun diyelim. Devamında yine iyi haberler aldığınız bir dönem olur umarım.

Şimdi seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha güzel bir gün diliyoruz değerli dinleyenler. Hava sıcaklıklarının böyle pik yaptığı günleri geride bırakıyoruz gerçekten. Hava sıcaklıkları rekor kırıyor. Zaten geçtiğimiz günlerde de Avrupa'da bu sıcaklıklar etkiliydi. Halen de etkili olmaya devam ediyor ve birkaç gündür de Türkiye'de de etkisini arttırdı. Avrupa'da biliyorsunuz ki 1300'ün üzerinde vatandaş bu yoğun sıcaklar nedeniyle geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.

Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece, tak etti canıma yalnız her gece içiyor.

İçinizi ısıtan şarkılara belki de gerek yok ama enerjileri şöyle bir toparlayacak şarkılara mutlaka ihtiyacınız var diye düşünüyorum. Bu şarkılarda festivalde sizleri selamlamaya devam ediyor değerli dinleyenler. Yoğun sıcaklarla mücadele eden tüm yurdum insanına selamlar bir kez daha. Hafta sonuna doğru iç kesimlerde özellikle yağış etkili olmaya başlıyor. Cumartesi günü itibariyle Cuma Trakya'dan giren yağışlı hava dalgası Marmara'yı, Kuzey Ege'yi, Batı Karadeniz'i, İç Anadolu'nun batısını etkisi altına alıyor ve pazar günü de yağışlar birazcık haritayı genişletiyor diyebiliriz. Kıyılarda Karadeniz dışında da yağış beklentisi yok, eklemiş olalım.

Günün en sevilenleriyle çıktığımız müzik yolculuğumuzda bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim değerli dinleyenler. Artan hava sıcaklıklarında klimaları değil de pencereleri tercih ettiğimiz bir zaman dilimidir umarım. Çok yoğun klima kullanımına da dikkat. Gerçi klimasız nefes alamıyoruz diyorsunuz. Siz de haklısınız ama klimayla da çok çok uzun zaman geçirmek pek de sağlıklı değil. Buna da dikkat etmekte fayda var diyelim. Keyifli anlar sizlerle olmaya devam ediyor. Kısa bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız.

Küresel ölçekte etkisini artıran sıcak hava dalgaları yaz tatili planı yapan milyonlarca kişiyi de yakından ilgilendiriliyor. Çünkü sıcak havada en kritik risk yanlış sıvı tüketimiymiş. Uzmanlara göre sık yapılan yanlışlardan biri de gün boyunca su içmeyi ihmal etmek. Onun yerine sağlığımıza zararlı olan alkol, kafein gibi ürünler tüketmek tatili zorlaştırabilir bizlere bu sıcak havalarda. Sağlığınız için önemli adımlar atın efendim. Uyku düzeni de çok önemli yine bu sıcaklarda. Vücudun sinyallerini asla görmezden gelmeyin. Zorlamayın kendinizi. Güneş koruyucu kullanmayı zaten ihmal etmeyin. Bunu ihmal edeceğinizi bile aklımızın ucundan geçirmeyerek telaffuz ediyoruz. Efendim, Güne Dair En Sevilenler Festivali'de birbiri ardına sizlerle olmaya devam ediyor. Onlara keyifli bir örnek daha bırakalım. Sonrasında yeniden burada olacağız.

Hanımlar beyler, 1 Temmuz 2026 Çarşamba gününde bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakikaya yakın burada olan, iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar efendim. Yarın yeniden günün en güzel şarkılarını sizlerle paylaşabilmek adına haftanın 4. gününde ben Tümerkan Söğütlü yine sizlerin huzurlarında olacağım değerli dinleyenler. Yarın

0: Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla şimdi haberler.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada ellerinde çoğu çocuk ve kadın 73 bin masum Gazze'linin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarını zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır dedi. Gülistan doku soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındıktan sonra tutuklanan firari şüpheli Umut Altaş'ın göçmenlik davasındaki duruşması görüldü. Mahkeme Altaş'ın avukatının ek süre talebi üzerine duruşmayı 21 Temmuz'a erteledi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, üzerinde NATO Zirvesi Güvenlik Koordinasyon Merkezi ibaresi bulunan öncelikli kurum çalışanları için başvuru portalı oluşturulduğunu iddia eden görsel belge ve içeriklerin sahte olduğunu açıkladı. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'ye 2 adet BE-200 uçağı gönderileceğini duyurdu. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından omuz omuza etiketiyle sanal medya üzerinden yapılan paylaşımda bu zorlu ve tehlikeli görevde uçak mürettebatına ve tüm ilgili kurumlara başarılar dileriz. Rusya ihtiyaç anında yanınızda olan bir ülkedir ifadelerine yer verildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ilerleyen günlerde ABD ile hiçbir düzeyde görüşme yapılmasına yönelik bir planın bulunmadığını bildirdi.
0: Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6011 lira 8 kuruş, Amerikan doları 46 lira 65 kuruş, euro 53 lira 33 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar 41 sent, bir bitcoin 58.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.121 puandan işlem görüyor.
0: Güzel Alışveriş Merkezi hava durumunu sunar.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu. Balıkesir'in batı ve güneyi ile Manisa'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Diyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi hava durumunu sundu.
2: Spor.
0: Norveç 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda fil dişi sahilini 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. UEFA kadro maliyeti kuralını ihlal etmesi nedeniyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verdi. Samsun Spor Kulübü'nün 61. kuruluş yıl dönümü, Kurup Elit Yat Limanı'nda taraftarların meşalelerle oluşturduğu görsel şölen ve drone'la havadan kaydedilen etkileyici görüntüler eşliğinde kutlandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 3. maçında 17 yaş altı erkek basketbol milli takımı Porto Rico'yu 98-77'lik skorla mağlup ederek grup birincisi olarak son 16 turuna çıktı.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
5: Reklamlar.
6: Özkutaş Petrol, çiftçinin, şoförün ve üreticinin gücüne güç katıyoruz. Tarlada, yolda, arazide, biçer döverden traktöre, kamyondan iş makinelerine kadar tüm araçlar için kaliteli motorin artık Özkutaş Petrol'de. Motorin sadece 56 lira 65 kuruş. Güçlü performans, kesintisiz çalışma, uygun fiyat. Aradığınız yakıt burada. Ve en önemlisi, ister 1 litre al ister 1000 litre al, fiyatlar hiçbir zaman değişmiyor. Evet, yanlış duymadınız. Az alanda, çok alanda aynı avantajlı fiyatla yakıt alıyor. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmaz. Kacarlı yol ayrımı, şerefli Koçhisar. Tüm çiftçilerimize, sürücülerimize ve üreticilerimize özel fırsat. Detaylı bilgi ve sipariş için 0533 488 4876. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmayan yakıtın adresi.
7: Reklamları dinlediniz.

sana nasıl yandığımı. Bak, gözlerim anlatsın sana bu gece. Yalvardım, yakardım ardından gitme, gitme dur diye. Harcama bu sevdayı, bitirme. Dön, dön diye. Kaç gecenin sabahında feryadım oldun bilir.

0: ilçemizin önemli bir tarım bölgesi olması nedeniyle hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte tarımsal faaliyetlerde yoğunluk yaşanması beklenmektedir. Bu vesileyle tüm çiftçilerimize bereketli, kazasız ve verimli bir hasat dönemi diliyoruz. Emniyet yetkililerimiz tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda özellikle E90 karayolu üzerinde seyir halinde bulunan romörklü traktör sürücülerimizin trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmeleri büyük önem taşımaktadır. Unutmamalıdır ki romörklerin arka kısmında gece görüşü sağlayacak reflektörlerin bulunması, traktörlerde sarı döner inkaz lambasının çalışır durumda olması, karayolu üzerinde seyir esnasında tüm trafik kurallarına eksiksiz uyulması, karayolları trafik kanunu gereğince zorunlu olup can ve mal güvenliğinin korunması açısından hayati önem taşımaktadır. Hasat telaşı ve yoğun çalışma temposu nedeniyle oluşabilecek dikkatsizlikler istenmeyen trafik kazalarına neden olabilmektedir. Bu nedenle tüm üreticilerimizin hem kendi güvenlikleri hem diğer kullanıcılarının güvenliği için gerekli tedbirleri almaları ve trafik kurallarına titizlikle uymaları önemli rica olunur. Bereketli hasat güvenli yolculuklarla mümkündür. Tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli ve kazasız bir hasat sezonu diliyoruz. Lütfen dikkatli olun. Kurallara uyun, sevdiklerinize sağ salim kavuşun.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar.
3: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
4: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
3: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
4: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
3: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
4: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
3: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
4: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
3: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
4: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
3: Telefon 0538 740 6177.
4: Şerefli Koçhisar.
0: Susuzluğa çare var. Şerefli Koçhisar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden.
3: Özkutaş Petrol, çiftçinin, şoförün ve üreticinin gücüne güç katıyoruz. Tarlada, yolda, arazide, biçer döverden traktöre, kamyondan iş makinelerine kadar tüm araçlar için kaliteli motorin artık Özkutaş Petrol'de. Motorin sadece 56 lira 65 kuruş. Güçlü performans, kesintisiz çalışma, uygun fiyat, aradığınız yakıt burada. Ve en önemlisi, ister 1 litre al ister 1000 litre al, fiyatlar hiçbir zaman değişmiyor. Evet, yanlış duymadınız. Az alanda, çok alanda aynı avantajlı fiyatla yakıt alıyor. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmaz. Kacarlı yol ayrımı Şerefli Koçhisar. Tüm çiftçilerimize, sürücülerimize ve üreticilerimize özel fırsat. Detaylı bilgi ve sipariş için 0533 488 4876. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmayan yakıtın adresi.
0: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri, hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat Sinan Mesut. Yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli koçlar yok. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar. Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 8571. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
2: Reklamları dinlediniz.

0: adı altında iletişime geçilmesine ilişkin önemli bir karar aldı. Kaza tutanaklarındaki kişisel verileri hukuka aykırı şekilde işleyen ve tazminat alma vaadinde bulunan hasar danışmanlık şirketleri ağır idari yaptırımlarla karşılaşacak. Trafik sigortalarında yeni dönemle birlikte değer kaybı tazminatları ayrıca başvuru aranmadan maddi hasarla birlikte hesaplanırken sigortanın ayrıca bir aracı başvurmasına ihtiyaç kalmayacak. Değer kaybı kaynaklı dava süreçlerinin azalması, hasar süreçlerinin hızlanması ve maliyetlerdeki düşüşün sigortalılara olumlu yansıması bekleniyor. Restoran ve kafelerde menüler 1 Temmuz itibarıyla değişti. Kalori ve içerik bilgisi artık zorunlu. Yiyeceklerin protein, yağ ve karbonhidrat oranları menüde yer alacak. Sipariş edilen yemeğin tüm malzemeleri menüde belirtilecek. Depozitosu olan ambalajlar sistemi kısa adıyla Doğa Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına transfer edilebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı. NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye son derece önemli, ittifaktaki en güçlü ordulardan, son derece iyi, donanımlı, eğitimli, devasa savunma sanayi avantajına sahip açıklamasını yaptı.
1: Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
0: Serbest piyasada gram altın 6011 lira 8 kuruş, Amerikan doları 46 lira 65 kuruş, euro 53 lira 33 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar 41 sent, bir bitcoin 58.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.121 puandan işlem görüyor.
1: Güzel Alışveriş Merkezi hava durumunu sunar.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu. Balıkesir'in batı ve güneyi ile Manisa'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.
1: Güzel Alışveriş Merkezi hava durumunu sundu.
2: Spor.
0: Norveç 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda fil dişi sahilini 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. UEFA kadro maliyeti kuralını ihlal etmesi nedeniyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verdi. Samsun Spor Kulübü'nün 61. kuruluş yıl dönümü, Kurup Elit Yat Limanı'nda taraftarların meşalelerle oluşturduğu görsel şölen ve drone'la havadan kaydedilen etkileyici görüntüler eşliğinde kutlandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 3. maçında 17 yaş altı erkek basketbol milli takımı Porto Rico'yu 98-77'lik skorla mağlup ederek grup birincisi olarak son 16 turuna çıktı.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
4: Reklamlar.
5: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçsar.
6: Özkutaş Petrol. Çiftçinin, şoförün ve üreticinin gücüne güç katıyoruz. Tarlada, yolda, arazide.

0: çerdöverden traktöre, kamyondan iş makinelerine kadar tüm araçlar için kaliteli motorin artık Özkutaş Petrol'de. Motorin sadece 56 lira 65 kuruş. Güçlü performans, kesintisiz çalışma, uygun fiyat. Aradığınız yakıt burada. Ve en önemlisi, ister 1 litre al ister 1000 litre al, fiyatlar hiçbir zaman değişmiyor. Evet, yanlış duymadınız. Az alanda, çok alanda aynı avantajlı fiyatla yakıt alıyor. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmaz. Kacarlı yol ayrımı, şerefli Koçhisar. Tüm çiftçilerimize, sürücülerimize ve üreticilerimize özel fırsat. Detaylı bilgi ve sipariş için 0533 488 48 76. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmayan yakıtın adresi.
1: Susuzluğa çare var. Şerefli Koçhisar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden.
2: Reklamları dinlediniz.

sıcak sıcak, çok daha sıcak olacak. Avrupa yanıyor. Biz iyiyiz yine. Bugün 1 Temmuz 2026 günlerden çarşamba, 12 Türkiye'nin saatleri. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesime saygılar, selamlar. Tuzgül Çiçek Galerisi ve Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Başlıyoruz efendim, hoş geldiniz. Nazlı Hanımcığım, Nazlı Hanımcığım hoş geldiniz sizde. Badana boya varmış, temizlik yapıyorlar, kolaylıklar diliyorum.

0: Evet. Bir isteğim olacak. Mümkünse iki damla gözyaşım çalarsanız sevinirim demiş dinleyicimiz. Oo, kim söylüyor şarkıyı? İyi yayınlar Nalan Hanım. Cem Karaca'dan ıslak ıslak parçasını istiyorum. Sana bana Metin abiye gelsin bu parça demiş Enver abi. İyi yayınlar. Diyarbakırlı sevdiğim Ali'nin bugün doğum günü. Onun için sizden bir parça istiyorum. Zehra hoş geldin. Ali'nin de doğum günü kutlu olsun Zehra.
1: Bir kez olsun.
0: Kurban oldum ölürüm.
2: Şoför abla.
0: Dur diyorum durmuyor. Sus diyorum susmuyor.

Ankara'ya geliyorsun, bizim eve gelmiyorsun. Ankara'ya. Yalnız öyle değil. Ankara'ya değil, Ankara'ya geliyorsun. Allah Allah Allah Allah. Temizlikler, efendim boyalar, badanalar, çamaşır suyu koktu buralar. Maşallah, ellerinize sağlık. Bana da lazım. Boyadan badanadan değil, ev kalkıp kopuyor, korkuyorum yani, toparlayamıyorum. Bir daha alırsam çünkü ben, benim bu kablolar, ayarlar, buraya beni ellemeden. Benim kablolara ellemeyin, ne örürseniz örün. Ne örüyorsanız örün. Kimler burada görelim, 0552 610 10 60 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar.

iletişim attığımız arkadaşlar, gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabileceğinizi de hatırlatmış olalım programın başında. Vakti saati belli değil, şey bizim saatimiz belli, 12-14 arası yayındayız. Gelen mesajlara bakıyorum, saatler çok farklı arkadaşlar. Dikkat edelim. İstek saati Radyo Tuz Gölü'nde 12-14 kuşağında.

0: Yüz yerden yaralıdır hep güler arsız.
1: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
2: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
1: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
2: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partenleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
1: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
2: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
1: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
2: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
1: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuz Gölü Çiçek Galerisinde.
2: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
1: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
2: Telefon 0507 604 46 00.
1: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.
3: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
4: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
3: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
4: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.

0: ilçemizin önemli bir tarım bölgesi olması nedeniyle hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte tarımsal faaliyetlerde yoğunluk yaşanması beklenmektedir. Bu vesileyle tüm çiftçilerimize bereketli, kazasız ve verimli bir hasat dönemi diliyoruz. Emniyet yetkililerimiz tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda özellikle E90 karayolu üzerinde seyir halinde bulunan romörklü traktör sürücülerimizin trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmeleri büyük önem taşımaktadır. Unutmamalıdır ki romörklerin arka kısmında gece görüşü sağlayacak reflektörlerin bulunması, traktörlerde sarı döner inkaz lambasının çalışır durumda olması, karayolu üzerinde seyir esnasında tüm trafik kurallarına eksiksiz uyulması, karayolları trafik kanunu gereğince zorunlu olup can ve mal güvenliğinin korunması açısından hayati önem taşımaktadır. Hasat telaşı ve yoğun çalışma temposu nedeniyle oluşabilecek dikkatsizlikler istenmeyen trafik kazalarına neden olabilmektedir. Bu nedenle tüm üreticilerimizin hem kendi güvenlikleri hem diğer kullanıcılarının güvenliği için gerekli tedbirleri almaları ve trafik kurallarına titizlikle uymaları önemli rica olunur. Bereketli hasat güvenli yolculuklarla mümkündür. Tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli ve kazasız bir hasat sezonu diliyoruz. Lütfen dikkatli olun. Kurallara uyun, sevdiklerinize sağ salim kavuşun.
1: 104.1 Radyo Tuz Gölü.

0: Anılar söyle. Çelik yorumu mekanlarımıza konuk oldu. 12-22 Türkiye'nin sadece Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Tuzgül Çiçek Galerisi 2. Mahallesi'nde Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şerefli Koçhisar Ankara'da hizmetinizde. 0507 604 46 çift sıfırdan bizlere ulaşabilir, siparişlerinizi bırakabilirsiniz arkadaşlar. Nazlı Hanım ne demişti, dün neler vardı, dur bir bakalım.
1: Günler diliyorum canım benim. Sesine huzur verdim, sesine mutluluk getirdim. Ta oradaki heyecanı ta burada hissettim. Tuzgül Çiçek Galerisi olarak program başlıyor zannedersem. Güzel bir yayın diliyorum. Biz de şu an Çiçek Galerisi'nde yeni gelen ürünleri, son trendleri, gelin elleri, gelin buketleri, araba süsleri, kına süsleri ve bin bir çeşit yeni yapay çiçeklerimizle, gelin taçlarıyla, kız isteme buketleri ya da gelin araba süsleme buketleri, onlara hazırlıklar yapıyoruz. Şu an çok büyük bir temizlik işine girmiş bulunuyoruz. Yeni ürünler, yeni mallarımız gelmek üzere. Yeni çiçek adına her şey gelmek üzere. Herkesi, sevdiklerimizi bekliyoruz. Sana iyi yayınlar diliyorum. Güzel şarkılar hepimiz için gelsin. En büyük şeyler efendim. En güzel bir şeyler. Öpüyorum.
0: Tuzgül Çiçek Galerisi'nde bu mal çalışmalar var. Kolaylıklar dileriz efendim.

Evet, Tuz Gölü Çiçek Galerisi katkılarıyla huzurlarınızdayız sevgili dostlar. Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde yok yok. Özellikle sezon da açılıyor artık yavaş yavaş. Bu yaz cemiyet yapacaklar, evlenecekler. Araç süslemeler için şimdiden rezervasyonlarınızı yaptırmaya başlayın ki o gün bir karışıklık olmasın. Saatimiz, günümüz belli olsun. 0507 604 46 çift 0. 0507 604 46 çift 0 rezervasyon hattımız. 104.1 Radyo

0: ilçemizin önemli bir tarım bölgesi olması nedeniyle hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte tarımsal faaliyetlerde yoğunluk yaşanması beklenmektedir. Bu vesileyle tüm çiftçilerimize bereketli, kazasız ve verimli bir hasat dönemi diliyoruz. Emniyet yetkililerimiz tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda özellikle E90 karayolu üzerinde seyir halinde bulunan romörklü traktör sürücülerimizin trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmeleri büyük önem taşımaktadır. Unutmamalıdır ki romörklerin arka kısmında gece görüşü sağlayacak reflektörlerin bulunması, traktörlerde sarı döner inkaz lambasının çalışır durumda olması, karayolu üzerinde seyir esnasında tüm trafik kurallarına eksiksiz uyulması, karayolları trafik kanunu gereğince zorunlu olup can ve mal güvenliğinin korunması açısından hayati önem taşımaktadır. Hasat telaşı ve yoğun çalışma temposu nedeniyle oluşabilecek dikkatsizlikler istenmeyen trafik kazalarına neden olabilmektedir. Bu nedenle tüm üreticilerimizin hem kendi güvenlikleri hem diğer kullanıcılarının güvenliği için gerekli tedbirleri almaları ve trafik kurallarına titizlikle uymaları önemli rica olunur. Bereketli hasat güvenli yolculuklarla mümkündür. Tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli ve kazasız bir hasat sezonu diliyoruz. Lütfen dikkatli olun. Kurallara uyun, sevdiklerinize sağ salim kavuşun.
1: Şoför abla radyolarda.

0: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
0: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuzgölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
0: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
0: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
0: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuzgölü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuzgölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.

Tuzgun Çiçekleriniz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. İkinci Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şerefli Koçhisar Ankara'da hizmetinizdeyiz. Çiçek siparişlerimiz için 0507-604-46-00 0507-604-46-00 şarkı siparişlerimiz için 0552-610-1060'dan bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz.

0: Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımızla ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler, Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzel Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin, uğramadan düğün yapmayın.
1: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
2: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuzgölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
2: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partenleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs
1: ve hatırlanmaktır. Tuzgölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
2: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partenleri, saksı

0: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
0: Telefon 0507 604 46 00.
1: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.

Evet, 104.1 frekansında radyocularımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam etsin. 0552 610 10 60 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar.

0: kimseyi kıymet.
1: Sen sevemiyorsun ya kimseyi, kıymetin yok.
0: %4.1
1: Devam ediyor birlikteliğimiz tımızıyla. Bir yandan mesajlarımız ulaşıyor. Neslihan aramızda, iyi ki varsın demiş. Sen de iyi ki varsın Nesloş. Neslihan'ın bir video kaydı var. Kısaca şöyle bir bakalım hemen.
2: Nalan Hanım, yaşa yaşa, iyi ki varsın.
1: Sen yaşa. Bir bardak çay da ben alırım sanki Neslihan'cım. Komple, komple, komple, komple.
0: 104.1 Radyo Tuz Gölü.
1: Aç radyonun sesini, aç.
0: 104.1

0: siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
1: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
2: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
2: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
0: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10.000 kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4.000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
3: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
3: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
0: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
3: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
0: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
3: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
0: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
3: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuz Gölü Çiçek Galerisinde.
0: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
3: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
0: Telefon 0507 604 46 00.
3: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.
4: Reklamları. Şoför abla radyolarda.

Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla huzurlarınızdayız sevgili dostlar. Tuzgül Çiçek Galerisi'nde yok yok. Özellikle sezon da açılıyor artık yavaş yavaş. Bu yaz cemiyet yapacaklar, evlenecekler, araç süslemeler için şimdiden rezervasyonlarınızı yaptırmaya başlayın ki o gün bir karışıklık olmasın, saatimiz günümüz belli olsun. 0507 604 46 00, 0507 604 46 00 rezervasyon hattımız.

30 gün çiçekleriniz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. İkinci Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şerefli Koçhisar Ankara'da hizmetinizdeyiz. Çiçek siparişlerimiz için 0507-604-46-00 0507-604-46-00 şarkı siparişlerimiz için 0552-610-1060'dan bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz.

0: 104.1 Radyo Tuz Gölü. Tuz Gölü.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz Tuz Hızı'yla saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımızla ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzel Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin, uğramadan düğün yapmayın.

0: Karaca'dan istemiş. Emre abi bizlerle programa dahil, dosyamızdan ıslak ıslak dinletir misin diyor. Sana bana Metin abiye gelsin bu parça demiş. Hayırlı yolculukların olsun abicim. Video kaydı çekmiş. Hayırlı yolculuklar.
1: Bugün bir karışıklık olmasın, saatimiz günümüz belli olsun.
0: Ha, tekrar düştük yalnız. Niye yan çıkmış abi bu video? Enver Şahin bizlerle. Hayırlı yolculuklar olsun Emre abi. Çok uzun çekiyorsun videoları. Konuşuyor musun? Bak kendine çevirdi şimdi. Bekleyemiyorum abi maalesef. Başında başla konuşmaya. Islak ıslak.
2: Radyo Tuzgölü.
0: Barış Akarsu söyleyecek.

0: Ankara. Ankara Niğde otoyolunda şu anda Enver abi. Yolumuz açık olsun. Gelmişsin memlekete. Şerefli Koçhisar Aksaray Adana. Sağa dönersen buradan Konya Kulu Kırıkkale'ye doğru çıkar bu yol. Bunu ben alayım ya. Kapak yapalım.
1: Şoför abla
0: açlıksız zaten var mı diyor. Nasıl var? Hayırlı yolculuklar diliyorum yolda olan herkese. Yolunuz bahtınız açık olsun. Selametle gidin. Selametle dönün inşallah. Aksaray, Aksaray, Aksaray. Düz devam et, düz devam et.

0: Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla huzurlarınızdayız sevgili dostlar. Tuzgül Çiçek Galerisi'nde yok yok. Özellikle sezon da açılıyor artık yavaş yavaş. Bu yaz cemiyet yapacaklar, evlenecekler. Araç süslemeler için şimdiden rezervasyonlarınızı yaptırmaya başlayın ki o gün bir karışıklık olmasın. Saatimiz, günümüz belli olsun. 0507 604 46 çift 0. 0507 604 46 çift 0 rezervasyon hattımız.
1: Şoför abla radyolarda. Radyolarda.
2: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
2: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuzgölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
2: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
2: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
2: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuzgölü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuzgölü Çiçek Galerisi.
2: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 çift 0.
2: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.
3: Alo.
4: Bir şey söyle.
3: Bir şey sormak istemiyorum.
4: Peki o zaman.

30 gün çiçek galerisi katkılarıyla sürüyor birlikteliğim Üstüm Hızı'yla. İkinci Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şerefli Koçhisar Ankara'da hizmetinizdeyiz. Çiçek siparişlerimiz için 0507-604-46-00 0507-604-46-00 şarkı siparişlerimiz için 0552-610-1060'dan bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz.

104.1 frekansında radyocularımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam etsin. 0552 610 10 60 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar.

0: 94.1 Radyo Tuz Gölü. Tuz Gölü.
1: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
2: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
1: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
2: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partenleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
1: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
2: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
1: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
2: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
1: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuz Gölü Çiçek Galerisinde.
2: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
1: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
2: Telefon 0507 604 46 00.
1: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.
3: Şoför abla radyo.

0: nasıl gidiyor?
1: Bunu da şarkı yapmıştım.
2: 104.1 Radyo Tuz Gölü.
1: Evet, Güzeller Alışveriş Merkezi ve Tuz Gölü Çiçek Galerisi katkılarıyla sürüyor birlikteliğin ustamızıyla. Burası Radyo Tuz Gölü, 104.1 frekansında radyolarımızla. RadyoTuzGölü.com üzerinden Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizi takip edebilirler. Şöyle biraz oynayalım mı, ne dersiniz? Sıkıldım ben pop şarkı. Hadi düğüncüler.
2: 104.1 Radyo Tuz Gölü.
1: Gelinlikler, en güzel hobiyeler, tepeden tırnağa bay bayan ve çocuk giyiminde modanın en son en gözden yeni kreasyonları Güzeller Alışveriş Merkezi'nde. Üstelik 20.000 TL alışveriş ve üzerine gelinlik bizden. Gelin el çiçekleri, araç süsleme işleri, kız isteme söz, nişan çiçekleri, buketler, aranjmanlar, gelin arabası süslemesi, kınalık malzemeler, süsler. Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde, Ekici Mahallesi Şerefli Koçistan'dayız. Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Uğramadan geçmeyiz.

aman. Yufka mı yapıyorsunuz kızlar? Buyur gel, neşeli bir türkü de bize yolla gelsin. Nalan Hanım, Hatice, Ayşe ve Neslihan için. Bir de Osman Aga'ya gelsin. Afiyet olsun gençler. Elinize sağlık. Ne pişiriyorsunuz böyle? Ne bu? Patatesin şu an. Ellerinize sağlık. Gurbet ellerim. Gözleme yapıyorlar. Gözleme bu. Gözleme.

Acaba artık gidiyorum, ne kaldı ki? Şimdilik bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bunu saymayalım arkadaşlar. Yarın saatlerimiz 12'yi gösterdiğinde.

Şoför Abla radyolarda. %4.1 Radyo Tuzgölü.

0: Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığında yapılacak artışa ilişkin 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır dedi. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisinin 2026 yılı ikinci taksit ödemeleri başladı. Ödemeleri

0: Temmuz ayı içinde tamamlanması gerekiyor. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi ve satışına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 71 şüpheliden 67'si gözaltına alındı. Yapılan aramalarda toplam piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira değerinde suç unsuru ele geçirildi. Binlerce memur adayının heyecanla beklediği kamu personel seçme sınavı başvuruları bugün başlıyor. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkınbak, gençlerin müze ve öğren yerlerine ücretsiz girebilecekleri müze kart projesinin bu yılda uygulanacağını duyurdu. Gençler müze kart sayesinde 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında Türkiye genelinde müze ve öğren yerlerini ziyaret edebilecek. ABD Yüksek Mahkemesi Başkan Donald Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkını sınırlandırmayı amaçlayan başkanlık kararnamesini reddederek mevcut uygulamanın devamına hükmetti.
1: Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
0: Serbest piyasada gram altın 6011 lira 8 kuruş, Amerikan doları 46 lira 65 kuruş, euro 53 lira 33 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar 41 sent, bir bitcoin 58.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.121 puandan işlem görüyor.
1: Güzel Alışveriş Merkezi hava durumunu sunar.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu. Balıkesir'in batı ve güneyi ile Manisa'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi hava durumunu sundu.
2: Spor.
0: Norveç 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda fil dişi sahilini 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. UEFA kadro maliyeti kuralını ihlal etmesi nedeniyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verdi. Samsun Spor Kulübü'nün 61. kuruluş yıl dönümü, Kuru Pelit Yat Limanı'nda taraftarların meşalelerle oluşturduğu görsel şölen ve drone'la havadan kaydedilen etkileyici görüntüler eşliğinde kutlandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 3. maçında 17 yaş altı erkek basketbol milli takımı Porto Rico'yu 98-77'lik skorla mağlup ederek grup birincisi olarak son 16 turuna çıktı.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
5: Reklamlar.
6: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisarix yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisarix kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisarix. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçsal.
7: Özkutaş Petrol. Çiftçinin, şoförün ve üreticinin gücüne güç katıyoruz. Tarlada, yolda, arazide, biçer döverden traktöre, kamyondan iş makinelerine kadar tüm araçlar için kaliteli motorin artık Özkutaş Petrol'de. Motorin sadece 56 lira 65 kuruş. Güçlü performans, kesintisiz çalışma, uygun fiyat. Aradığınız yakıt burada. Ve en önemlisi, ister 1 litre al ister 1000 litre al. al. Fiyatlar hiçbir zaman değişmiyor. Evet, yanlış duymadınız. Az alanda, çok alanda aynı avantajlı fiyatla yakıt alıyor. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmaz. Kacarlı yol ayrımı, şerefli Koçhisar. Tüm çiftçilerimize, sürücülerimize ve üreticilerimize özel fırsat. Detaylı bilgi ve sipariş için 0533-488-4876. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmayan yakıtın adresi.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Kırık plak.
10: Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

0: Onur Döner acayip.
1: Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım.
0: Ah yanar döner acayip.

0: Doner, acayipsin.
1: Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım.
0: Ah yanar döner, acayipsin. Kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi?
2: Kırık plaktan herkese, sesimizin ulaştığı her yere merhabalar efendim. Ben Nurgün. Takvimler 1 Temmuz'u göstermekte. Yepyeni bir ay, bir şeylere başlamak için gerçekten çok uygun bir gün benden söylemesi. Efendim, hafta içi her gün olduğu gibi bugün de tam 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Harika şarkılar hazırladım sizler için. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

bugün neden bahsedeceğiz? Efendim bugün şimdinin ergenlerine hiçbir şey ifade etmeyen bazı nostaljik teknoloji harikalarından bahsedeceğiz sizlere. Eminim duyduğunuzda çok net hatırlayacaksınız o günleri. Güzel bir şarkı hemen arkasından geliyor.

Sevgili dinleyenler, teknoloji bugün insanı esir aldığı noktaya kolay mı geldi sanki? Liseliler bilmez ama teknolojinin nasıl büyük bir hızla geliştiğine birçoğumuz tanık olduk. Çok yaşlı olmanıza gerek yok, orta yaşa biraz yaklaştıysanız bile hayatımızı doğrudan etkileyen teknolojinin nasıl deli bir hızla geliştiğini izlemişsinizdir. Bu tarz şeyleri hatırlamak insana kendini olduğundan daha yaşlı hissettiriyor, kabul edelim. Daha yakın zaman önce bunların hepsi gayet cool icatlardı sonuçta. Şimdi neden takoz muamelesi görüyorlar anlamak güç. Yine de insan nostaljiyi seviyor işte. İşte bugün birkaç sene öncesine gidip biraz zamanda yolculuk yapacağız.

0: 104.1 Radyo Tuz Gölü'nde ben Nurgül'le olan birlikteliğiniz devam etmekte.
1: Kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu ezgiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.

bugün nostaljik teknoloji aletlerinden bahsedeceğiz demiştik. Hesap makinesi saatle başlamak istiyorum. Çok bilindik bir saat markasının süpersonik icatlarından sadece bir tanesidir sevgili dinleyenler, hesap makinesi saat. Kendimizi NASA'da gibi hissetmemizi sağlayan hesap makinesi saatlerden hala takanlar varsa o cool insanları buradan sevgiyle selamlayalım.

Kırık Plak'tasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Nostaljik teknoloji aletlerinden bahsediyorduk. Bunlardan bir tanesi de kasa kasa bilgisayar monitörleri ve kimi yazarın nefret ettiği, kiminin sevgi ve özlemle andığı daktilolar da zamanın teknoloji harikalarından bir tanesiydi. Kırık Plak devam ediyor.

Şaka Şarkıları eşliğinde Kırık Plak'ta geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam etmekte. Bir zamanların teknoloji harikalarından bahsediyorduk. Kurşun kalemle gizli bir dostluğu olan kasetlerden müzik dinleme teknolojisini hatırlayanlar var mı? Şimdiki nesil kurşun kalemle kaset arasındaki ilişkiyi hiçbir zaman bilemeyecek.

0: ilçemizin önemli bir tarım bölgesi olması nedeniyle hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte tarımsal faaliyetlerde yoğunluk yaşanması beklenmektedir. Bu vesileyle tüm çiftçilerimize bereketli, kazasız ve verimli bir hasat dönemi diliyoruz. Emniyet yetkililerimiz tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda özellikle E90 karayolu üzerinde seyir halinde bulunan romörklü traktör sürücülerimizin trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmeleri büyük önem taşımaktadır. Unutmamalıdır ki romörklerin arka kısmında gece görüşü sağlayacak reflektörlerin bulunması, traktörlerde sarı döner inkaz lambasının çalışır durumda olması, karayolu üzerinde seyir esnasında tüm trafik kurallarına eksiksiz uyulması, karayolları trafik kanunu gereğince zorunlu olup can ve mal güvenliğinin korunması açısından hayati önem taşımaktadır. Hasat telaşı ve yoğun çalışma temposu nedeniyle oluşabilecek dikkatsizlikler istenmeyen trafik kazalarına neden olabilmektedir. Bu nedenle tüm üreticilerimizin hem kendi güvenlikleri hem diğer kullanıcılarının güvenliği için gerekli tedbirleri almaları ve trafik kurallarına titizlikle uymaları önemli rica olunur. Bereketli hasat güvenli yolculuklarla mümkündür. Tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli ve kazasız bir hasat sezonu diliyoruz. Lütfen dikkatli olun. Kurallara uyun, sevdiklerinize sağ salim kavuşun.
1: Kırık plak.
2: Reklamlar.
3: Özkutaş Petrol, çiftçinin, şoförün ve üreticinin gücüne güç katıyoruz. Tarlada, yolda, arazide, biçer döverden traktöre, kamyondan iş makinelerine kadar tüm araçlar için kaliteli motorin artık Özkutaş Petrol'de. Motorin sadece 56 lira 65 kuruş. Güçlü performans, kesintisiz çalışma, uygun fiyat. Aradığınız yakıt burada. Ve en önemlisi, ister 1 litre al, ister 1000 litre al. Fiyatlar hiçbir zaman değişmiyor. Evet, yanlış duymadınız. Az alanda, çok alanda aynı avantajlı fiyatla yakıt alıyor. Özkutaş.

0: Petrol, gücünüzü yolda bırakmaz. Kacarlı Yol Ayrımı, Şerefli Koçhisar. Tüm çiftçilerimize, sürücülerimize ve üreticilerimize özel fırsat. Detaylı bilgi ve sipariş için 0533 488 4876. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmayan yakıtın adresi.
1: Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar, hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır, temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar. Dikkat dikkat! Ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres: Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız, adres: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
2: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri, hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak da kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77. Adres: E90 Karayolu, Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat, Sinan Mesut. Yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçhisar yok.
0: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
3: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
0: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
3: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
0: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
3: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
0: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
3: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
0: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
3: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı, 40 Taksim 22, Şerefli Koçhisar.
0: Telefon 0538 740 6177.
3: Şerefli Koçhisar.
1: Susuzluğa çare var. Şerefli Koçhisar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın.
2: Hemen arayın 0536 505 8905 Öcal Sondaj. Suyu bulmak bizden, sulaması sizden.
4: Reklamları dinledin.
5: Kırık plak.
3: Efendim, müziğin berraklığı Tuz Gölü'nün huzuru, Radyo Tuz Gölü ile her an sizlerleyiz.

dinleyenler, bugün nostaljik teknoloji aletlerinden bahsediyorduk. Evet, şimdinin ergenlerine hiçbir şey ifade etmiyorlar ama zamanında bizler için çok çok önemliydiler. Hala yaşatmak için direnen bir kesimin olduğu fax makinesi de bunlardan bir tanesi. Tarayıp göndermek tabii daha kolay ama o fax sesini duymak istiyor bazen kulaklar hala. Ve numarayı çevirip birini aramak için bu yola gerçekten baş koymuş olmanız gerektiği yıllar. Analog telefonda o nostalji harikalarından bir tanesi.

Nasıl güzel bir şarkıdır, yine bizi şöyle alıp geçmişe doğru götürdü. Efendim, şimdiki gençlik bilmez. Bir zamanların havalı müziklerini biz neyle dinlerdik biliyor musunuz? Walkman'le dinliyorduk. Böyle pantolonumuzun kenarına takıp koca koca kulaklıklarla gezerdik mahallede. Çok da cool olduğumuzu zannederdik. Ve bir diğer icat da Walkman'in bir üst modeli, Discman. Bir de çizilen CD'yi ohlamak var tabii. Bir zamanlar süper bir icat olduğunu düşündüğümüz bu koca koca CD çalarların müzik teknolojisinde bugünlere gelmemizdeki etkisi yadsınamaz elbette.

Şehrin en iyisinde Kırık Plak'ta ben Nurgül'ün olan birlikteliğiniz tüm güzelliğiyle devam etmekte. Şimdinin ergenlerine hiçbir şey ifade etmeyen ama bir zamanın teknolojik harikalarından bahsediyorduk. İnternet çağının ilk çocuklarının o güzel sesine hasret kaldığı modem. ADSL modemler yokken işte bu modemler vardı. Uzun bir ses gelirdi efendim internete bağlanmak için. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Ve yıllarca salonumuzun baş tacı olan hep danteliyle birlikte hatırlayacağımız tüplü televizyonlar. Kalbimizde her zaman ayrı bir yeri olacak efendim tüplü televizyonların. Kırık Plak devam ediyor.

Bölgenin güçlü sesi 104.1 Radyo Tuz Gölü'nden herkese, sesimizin ulaştığı her yere merhabalar efendim. Harika şarkılar seçtim yine sizler için. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

şekilde film keyfinin kocaman projektörlerle yaşandığı günler, ah ah ne kadar güzeldiler. Evde sinema keyfi bir zamanlar gerçekten sinema gibiydi. Ve son olarak şu karanlık kısacık zip sürücü dönemini kaç kişi hatırlar bilmiyorum. Floppy diskle CD arasında bir köprü görevi gören zip sürücü hızla girip aynı hızla hayatımızdan çıkıverdi.

Sevgili dinleyenler, yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşırken Instagram adresimizi hatırlatalım. Sizlere, bizlere Kırık Plak Radyo Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Şimdi güzel bir şarkıyı buluşturalım sizlerle. Sonrasında artık veda zamanı.

0: şaşırtmalar.
1: Bugünlük biz Aylan Süren'in burada sonuna geldik efendim. Haftayı da yarıladık dedik programımızın başında olduğu gibi. Yarın Perşembe. Ben Nurgün yine bu mikrofonların başında sizlerle beraber olacağım aynı saatte. Sizler de radyolarınızın başında olursanız o halde ne diyoruz? Yarına kadar kendinize iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşçakalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Cemil Alışveriş Merkezi katkılarıyla şimdi haberler.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığında yapılacak artışa ilişkin 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır dedi. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisinin 2026 yılı ikinci taksit ödemeleri başladı. Ödemelerin Temmuz ayı içinde tamamlanması gerekiyor. Kahramanmaraş merkezde 10 ilde sahte altın üretimi ve satışına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 71 şüpheliden 67'si gözaltına alındı. Yapılan aramalarda toplam piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira değerinde suç unsuru ele geçirildi. Binlerce memur adayının heyecanla beklediği kamu personel seçme sınavı başvuruları bugün başlıyor. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkınbak, gençlerin müze ve öğren yerlerine ücretsiz girebilecekleri müze kart projesinin bu yılda uygulanacağını duyurdu. Gençler müze kart sayesinde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında Türkiye genelinde müze ve öğren yerlerini ziyaret edebilecek. ABD Yüksek Mahkemesi Başkan Donald Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkını sınırlandırmayı amaçlayan başkanlık kararnamesini reddederek mevcut uygulamanın devamına hükmetti.
1: Cemil Alışveriş Merkezi katkılarıyla haberleri dinlediniz.
3: Ekonomi.
2: Serbest piyasada gram altın 6011 lira 8 kuruş, Amerikan doları 46 lira 65 kuruş, euro 53 lira 33 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar 41 sent, bir bitcoin 58.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.121 puandan işlem görüyor.
1: Güzel Alışveriş Merkezi hava durumunu sunar.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu. Balıkesir'in batı ve güneyi ile Manisa'nın

0: kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi hava durumunu sundu.
2: Spor.
0: Norveç 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda fil dişi sahilini 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. UEFA kadro maliyeti kuralını ihlal etmesi nedeniyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verdi. Samsun Spor Kulübü'nün 61. kuruluş yıl dönümü, Kuru Pelit Yat Limanı'nda taraftarların meşalelerle oluşturduğu görsel şölen ve drone'la havadan kaydedilen etkileyici görüntüler eşliğinde kutlandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 3. maçında 17 yaş altı erkek basketbol milli takımı Porto Rico'yu 98-77'lik skorla mağlup ederek grup birincisi olarak son 16 turuna çıktı.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Bugünlük bize ayrılan sürenin burada maalesef sonuna geldik efendim. Radyo Tuz Gölü'nde yarın yine aynı saatte tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın. Tabii ki bölgenin güçlü sesi Radyo Tuz Gölü'nden ayrılmayın.
4: Reklamlar.
5: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
6: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
5: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
6: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
5: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
6: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
5: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
6: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
5: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
6: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
5: Telefon 0538 740 6177.
6: Şerefli Koçhisar.
5: Özkutaş Petrol. Çiftçinin, şoförün ve üreticinin gücüne güç katıyoruz. Tarlada, yolda, arazide, biçer döverden traktöre, kamyondan iş makinelerine kadar tüm araçlar için kaliteli motorin artık Özkutaş Petrol'de. Motorin sadece 56 lira 65 kuruş. Güçlü performans, kesintisiz çalışma, uygun fiyat. Aradığınız yakıt burada. Ve en önemlisi, ister 1 litre al, ister 1000 litre al. Fiyatlar hiçbir zaman değişmiyor. Evet, yanlış duymadınız. Az alanda, çok alanda aynı avantajlı fiyatla yakıt alıyor. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmaz. Kacarlı yol ayrımı, Şerefli Koçhisar. Tüm çiftçilerimize, sürücülerimize ve üreticilerimize özel fırsat. Detaylı bilgi ve sipariş için 0533 488 48 76. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmayan yakıtın adresi.
7: Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1, İletişim 0545-166-9306, Şerefli Koçlar.
2: Reklamları dinlediniz.

0: kalpsiz.
1: Mezarımı kazdılar. Bir gömleğim kalmıştı. Onu da bize çaldılar.
2: Radyo Tuz Gölü 104.1.
3: Gözlerine bakınca senin delil olurum ben senin. İki de...

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3-1. İletişim 0545-166-9306. Şerefli Koçlar.
3: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
4: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
3: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
4: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
3: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
4: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
3: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
4: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
3: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
4: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40-22 Şerefli Koçhisar.
3: Telefon 0538-740-6177.
4: Şerefli Koçhisar.
3: Özkutaş Petrol. Çiftçinin, şoförün ve üreticinin gücüne güç katıyoruz. Tarlada, yolda, arazide, biçer döverden traktöre, kamyondan iş makinelerine kadar tüm araçlar için kaliteli motorin artık Özkutaş Petrol'de. Motorin sadece 56 lira 65 kuruş. Güçlü performans, kesintisiz çalışma, uygun fiyat. Aradığınız yakıt burada. Ve en önemlisi, ister 1 litre al, ister 1000 litre al. Fiyatlar hiçbir zaman değişmiyor. Evet, yanlış duymadınız. Az alanda, çok alanda aynı avantajlı fiyatla yakıt alıyor. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmaz. Kaca

0: İstikrarlı yol ayrımı şerefli Koçhisar. Tüm çiftçilerimize, sürücülerimize ve üreticilerimize özel fırsat. Detaylı bilgi ve sipariş için 0533 488 4876. Özkutaş Petrol. Gücünüzü yolda bırakmayan yakıtın adresi.
1: Susuzluğa çare var. Şerefli Koçhisar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut. Yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok.
2: Reklamları dinlediniz.

0: de aklımda çıkmış galiba. Aha bomba bomba diyor lan. Sen de ağlama oyna.
1: Her frekansta en iyisi sadece bizde.

0: Radyo Tuz Gölü.
1: Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla şimdi haberler.
2: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk bayrağını denizlerimizle birlikte dünyanın farklı bölgelerinde gururla dalgalandıran tüm denizcilerimizin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı tebrik ediyor, Türk denizciliğine katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum dedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinin havuzunda elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirmesine ilişkin 6'sı Yunus Emre Belediyesi'nde görevli kamu personeli olmak üzere 16

0: Sanığın yargılandığı davada dördüncü duruşma görüldü. Kamu personelleri suçsuz olduklarını belirtip beraatlerini isterken duruşma 9 Eylül Üniversitesi'nden gelecek bilirkişi raporunun beklenmesi için ertelendi. Yükseköğretim Kurulu tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni program ilk kez üniversitelerde açılacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı tarafından 81 ilde hayata geçirilen depozitosu olan ambalajlar sistemi kapsamında vatandaşlar iade ettikleri her ambalaj için 1 lira teşvik bedeli kazanacak. ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Dakota'dan Beyaz Saray'a hareket edeceği sırada gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, ABD'nin İran'la çok iyi anlaştığını ve Katar'daki son görüşmelerin iyi geçtiğini söyledi.
1: Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
0: Serbest piyasada gram altın 6011 lira 8 kuruş, Amerikan doları 46 lira 65 kuruş, euro 53 lira 33 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar 41 sent, bir bitcoin 58.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.121 puandan işlem görüyor.
1: Güzel Alışveriş Merkezi hava durumunu sunar.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu. Balıkesir'in batı ve güneyi ile Manisa'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi hava durumunu sundu.
2: Spor.
0: Norveç 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda fil dışı sahilini 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. UEFA kadro maliyeti kuralını ihlal etmesi nedeniyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verdi. Samsun Spor Kulübü'nün 61. kuruluş yıl dönümü, Kurup Elit Yat Limanı'nda taraftarların meşalelerle oluşturduğu görsel şölen ve drone'la havadan kaydedilen etkileyici görüntüler eşliğinde kutlandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 3. maçında 17 yaş altı erkek basketbol milli takımı Porto Rico'yu 98-77'lik skorla mağlup ederek grup birincisi olarak son 16 turuna çıktı.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
4: Reklamlar.
5: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545-166-9306. Şerefli Koçlar.
6: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
7: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
6: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
7: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
6: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
7: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
6: kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
7: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
6: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
7: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
6: Telefon 0538 740 6177.
7: Şerefli Koçhisar.
5: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
8: Reklamları dinlediniz.

0: İlçemizin önemli bir tarım bölgesi olması nedeniyle hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte tarımsal faaliyetlerde yoğunluk yaşanması beklenmektedir. Bu vesileyle tüm çiftçilerimize bereketli, kazasız ve verimli bir hasat dönemi diliyoruz. Emniyet yetkililerimiz tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda özellikle E90 karayolu üzerinde seyir halinde bulunan römorklu traktör sürücülerimizin trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmeleri büyük önem taşımaktadır. Unutmamalıdır ki römorkların arka kısmında gece görüşü sağlayacak reflektörlerin bulunması, traktörlerde sarı döner inkaz lambasının çalışır durumda olması, karayolu üzerinde seyir esnasında tüm trafik kurallarına eksiksiz uyulması, karayolları trafik kanunu gereğince zorunlu olup can ve mal güvenliğinin korunması açısından hayati önem taşımaktadır. Hasat telaşı ve yoğun çalışma temposu nedeniyle oluşabilecek dikkatsizlikler istenmeyen trafik kazalarına neden olabilmektedir. Bu nedenle tüm üreticilerimizin hem kendi güvenlikleri hem diğer kullanıcılarının güvenliği için gerekli tedbirleri almaları ve trafik kurallarına titizlikle uymaları önemli rica olunur. Bereketli hasat güvenli yolculuklarla mümkündür. Tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli ve kazasız bir hasat sezonu diliyoruz. Lütfen dikkatli olun. Kurallara uyun, sevdiklerinize sağ salim kavuşun.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar.
0: Susuzluğa çare var. Şerefli Koçhisar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden.
3: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
4: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
3: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
4: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
3: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
4: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
3: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
4: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
3: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
4: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
3: Telefon 0538 740 6177.
4: Şerefli Koçhisar.
0: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri, hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 6377 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçhisar yok. Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisarix yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iç temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisarix kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3-1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koç Salih.
3: Reklamları dinlediniz.

Bir tesadüf aşk değil mi? Yıllar geçti üstünden. Bitecek, bitecek büyük aşkımız yazık bir hiç yüzünde. Yetmedi mi çektirdiğin? Beni artık ağlatma. Ben her

Tanrı'dan dileğin ben olmalıydım. Ellerin, ellerin elimle buluşmalıydı. Gözlerin, gözümle konuşmalıydı. Kalbin, tek kalbinle anlaşmalıydı. Boynuna sarılan, boynuna sarılan ben olmalıydım. Boynuna sarılan ben olmalıydım. Ben olmalıydım. Ben olmalıydım.

Ama ben olmalıydım, ben olmalıydım. Sevilen, özlenen ben olmalıydım. Seni bir başkası sarmamalıydı. Kalbinin sahibi ben olmalıydım. Ellerin elimle buluşmalıydı. Gözlerin gözümle konuşmalıydı. Kalbin tek kalbimle anlaşmalıydı. Boynuna sarılan, boynuna dolanan ben olmalıydım. Boynuna dolanan ben olmalıydım. Ben olmalıydım. Ben olmalıydım. Ben olmalıydım.

Biliyorum sen yine parmak uçlarında üşüyorsun. Aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat, ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangın parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayacak.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar.
3: Reklamları dinlediniz.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi. Doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz. Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

Yar diye bir soysuz verdin başıma. Peleğin, peleğin ettiği oyunlara bak. Sakın sarhoş oldum diye kınama. İçene, içene değil de içtirene bak. İçene.

Akla geçen bir hayat, alınmamış bir murat. Gönlü hoşlara inat, sen olsan ağlaman. Dert ile dolu sinem, zalim elinde çarem. Bir fakir, bir fakir garibiyem, sen olsan ağlaman. Sen olsan ağlaman.

0: rezervasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095.
1: Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
0: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar. Susuzluğa çare var. Şerefli Koçlar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçlar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden.
3: Reklamları dinlediniz. Yerel başlayan, dünya genelinde devam ediyor.

0: Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095 Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz. Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
1: Her frekansta en iyisi sadece bizde.

düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Produ-

0: organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505 512 5095.
1: Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
0: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

0: Dün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
1: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
0: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
2: Yerel başlayan, dünya genelinde devam ediyor. Radyo Tuzgün.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi? Doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz. Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Produ

0: rezervasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095.
1: Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
0: Bir Ozan Kıyafet.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makas Şahsan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracı

0: yaptığınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
1: Reklamları dinlediniz.

Bu muydu sevgimin karşılığı? Sana verdiğim değerin, sana verdiğim aşkın, sevdanın karşılığı bu muydu? Ele yar oldun be, düşmanıma yar oldun be.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok.
3: Reklamları dinlediniz. Frekansta en iyisi sadece bizde. Radyo Tuz Gölü.